Namazlara dikkat etmeyen kişiler olduğu gibi 5 vakit namazla alakalı hususlara dikkat etmeyen kişiler de görülmektedir. Havadan, karadan veya sudan yapılan yolculuklar esnasında birçok insan farz olan namazların rükünlerini ihmal ediyor ya da namazı hiçbir özürleri olmadan vaktin dışına kadar geciktiriyorlar ve şeriata uygun olmayacak şekilde cem ediyorlar. Bu kişilerden bazıları herhangi bir olayla karşılaştıklarında öfkelenip kötü sözler söyleyebiliyorlar. Hatta denildiğine göre bazıları Allah'a, dine veya hacca söverek dinden çıkıyorlar. Bu yüzden hac yolculuğuna başlamadan önce din ilminin güvenilir alimler tarafından anlatıldığı meclislere katılmaya önem gösterin. Böylece haccın vacipleri, rükünleri ve sünnetleri nelerdir? Haccı bozan şeyler nelerdir? Hükümlerden üzerine farz ve haram olan şeyler nelerdir? Öğrenmiş olursun. Müslüman kardeşim, düşün ki sıkıntılara katlanıyor ve nafakadan birçok şeyi veriyorsun. O zaman Allah'ın rızasını istiyorsan mübarek hac yolculuğuna başlamadan önce bu yolculuktan hac veya umre yapmamış biri olarak dönmemek için vaktinden bir kısmını haccın zaruretlerini öğrenmeye harcaman da senin için zor değildir. Allah'tan niyaz ederiz ki bizleri nasihat kabul edenlerden ve güzele tabi olan kullarından kılsın. Yine Allah'tan hacılarımızı muvaffak kılmasını, onların selamet ve bol sevapla geri dönmelerini, haclarını mebrur, çabalarını meşkur ve günahlarını mağfiret etmesini niyaz ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü.

0: ريحك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
6: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
7: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.